Marsch, Kurdo Kurdistanera. Ushna forte nu. Esse gut vision an nu da. Demek şunu dedişin.

Akbele çipkim de desteliye eş mene hun khari gaddare yoyah bele çipkim de desteliye.

0: Je vois pas rouge. Mon dame.
1: Konuş oğlum.
2: Babana ne önce müstahmi isterim?
1: Rabo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

0: Altın mürün bir beyazın tehli, ya düşüştün bir beyazın tehli, kefenkirin bir beyazın tehli, seremedane ve tavanı şedina bir beyazın tehli. Daha meser daran bir darbet tabi beyazın tehli, bir reyhıtın bir beyazın tehli, dani mekabra kabristani bir beyazın tehli. Dani mekabra reşu tarih bir beyazın tehli, suvali akırna kırda bir beyazın tehli, terkine meleda bir beyazın tehli. Tiyi çerçave maha sağdı kirin bir beyazın tehli, piştahamları kirin bir cakiza çağırdı, salih bu garubu khenli. Her sali daha berdil kadir emi muştuaca kasar miskini harami meyre kharab rabu berdili zalim eysar her sali emi tamam mezevdü tekatim rami sana keşledi khuha azim. Bu ne pırsa tehliyam dikirdi bir yeke pşar rengi çütüm tehli tehliyamı yeke ben ziravi. Çağ vekil lübis ve tehli çapil direci porke cenab kandile gerdene ziravi şeydi ayeli. Gidiye gel o ve esmiye hafkuniye mesel muharabu avete hebu tecbuna rami sana ki dani asekir verdiyeli. Tusir bi geysali hafşale mi tamam vazir rami sana gezite de khazim qaribi. Gari miskini harami meri kharabdadır gavri etu nahili.
1: Hafşale mi tamam ve hafkuniye mesel muharabu avete hebu tehdu azri jibuna rami sana ki kir verdiyeli. Gidiye حف سالم تمام و دو تکت مرم و سانه کشته ده خازم قربی خاره نمرده میره

0: Allah Bekri.
1: Selamünaleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Dayanım. Kule plaza akım kabeşe iki akısisi. Bela kadar hatı çay koş bu kilimete çöpki. Haydi bir kremi haydi.
2: La bela çiri rani ma harcay. Kalesi uy gahu gahu.
0: La ya çiri bile. Çay ile adına, gayrı çay ile adıkum. Ente zhukha. Şuf şunun

0: Rouge, rouge, rouge. Mon dame.
1: Konuş oğlum.
2: Baba lan önce müjdemi isterim.
1: Rabo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

şiş mi nerede? Kahramaniyat da gelip ki mazına aş, kurdu Kurdistan'a era. Uşme forte nu, esikut vizyana nu da. Demek şunu dedişin.

0: Selamünaleyküm abi.
1: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
0: Nasılsın?
1: Bekri.
0: Efendim.
1: Dayanı. Kule plaza akım kapıcayın ki akısisi. Bela kıda hap çay koş bu kirli de çöpki. Haydi kirem haydi.
2: La bela kirli var ima abcay. Kalesi bu gıhı gıhı.
3: La ya kirli bile. Çayli adına, gher çayli adkum. Enta zhukha. Şuf şlon.

Oy evina dilê min Roniya çavê min Min biriya te gülle Kes kuş sorun dera min

Dişlerine götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza epoze peçüke fenani nükredi kevo ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbi keve sevenge sere memkane sore spine minane fincane feyfurine. Mina sevece seve kalatine çen sale kabı gice sere penanı darayı. Tırra ve kol ezere hurbu kutu peşyan şare ve hamayı. Suret teliyamı kalışine hine bu nesru sermayı. Sev yek saat emrim ve çenti.

0: Je suis en feu rouge. Mon bonheur.
1: Erkek gibi konuş oğlum.
2: Baba lan önce müstahmi isterim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!